0: 孩子他爸。菜买回来了吗？
1: 哪个菜？你什么时候说的？
0: 哎，我刚不是给你打电话说回来的时候买点蔬菜回来吗？
1: 路上没有卖菜的人，怎么卖呀？
2: 爸爸怎么了？生气了吗？
0: 你这几天怎么老是ilgi açıklanışsız diyen gapni devlet ortaklığıdan nime deyip balam?
2: Açıklanış diyen ne? Fa huo deyimiz. Ni zhe ji tian zemen lao shi fa huo de se buludu.
0: 老公，你这几天怎么老是发火？
1: 刚声音有点大了。Aygül, könlünüzge amma diyen ne nime deyimiz?
2: Könlünüzge amma diyen ne不要放在心里deyimiz.
1: 老婆，刚声音有点大了，不要放在心里，自己也不知道怎么了，最近睡眠也不好。Kayfiyatım turaksız degenni çok kızım.
2: Kayfiyat turaksız degenni情绪不稳定deyimiz.
1: 自己也不知道怎么了，最近我睡眠不好，情绪不稳定。
0: 就是昨晚半夜我去卫生间的时候你还没睡觉呢。
1: 是不是年纪大了的问题？
2: 我觉得不是。我前天看了一个资料，上说春天身体有几种情况，第一个就是睡不着睡不好，因为春天太阳更早升更晚落，光照变多，可能会打乱在冬天形成的昼夜节律，所以可能你就会更晚睡更早起。
1: Ertiyaz beslede kün baldur çıkıp kiyin patkaçka uhlayanmaydı dediniz mi babam?
2: Haa dada, minancı bu işler senin yaşanın çoğuyup kalakalıkların emez. Ben aldım günü köyden bir materyalda değil işçe, ertiyazlı bedende birkaç kıl ahval görüldüken. Bunun birincisi uhlayanmazlık ya ki yakşı uhlayanmazlıkken. Çünkü ertiyazlı kuyaş baldur götürülüp, kiyin pitip, kün nuru köpüş geldikten, adamın kış beslede şekillenen keç gündüz ritmini kalayım kalaştırıp içişim mümkünken. Şuna keşt kiyin uklap ettiğini seher kopup geçişimiz mümkünken. Guangzhou diyen kün nurunun çüşü diyen gep. Zhou ye jie lü diyen keç gündüz ritmi diyen gep.
1: Ah de, na da uşu. Guangzhou diyen kün nurunun çüşü diyen gep. Zhou ye jie lü diyen keç gündüz ritmi diyen gep. Şu hıyla, şümeyen bu hal, çin şücü, tabiyla diyen gepni devlet ortaklığında nemi deymez.
2: Tabiyla diyen gepni zıran arren deymez.
1: Şümeyen bu hal, çin şücü zıran arren diye bu halla.
2: Cüşü, fang sin ba baba, gang zo van quen min ti jen, shen ti ye mey yo şeme da ven ti. Mey tiyen hao hao çi fan, cin liang tiao zheng hao çin şü. Guo yi zhen zi ju hao la. 对了，五一劳动节的时候，我们一起去月浦湖达瓦坤沙漠旅游风景区玩一下。
1: 可以呀、啊，
0: 孙子们会很高兴的。
2: 那里有沙漠车，能骑马、骑骆驼，还有乘船环湖，也能玩沙漠，也能玩水。
1: 沙漠车是什么样的车呀？
2: 沙漠车的言 ，homlok automobili 的言言。骑马的言 ，automobilis。骑骆驼的言 ，tugugiminis。乘船的言 ，kihto ultris 的言言。乌鸦的 homlok automobili 吧 ，otga tugugimin 的了不了的，言 kihto ultr kulna island 的了不了的。ham homlok 的 oyna 的哩 ，ham su oyna 的了不了的。
1: 可以呀、啊，那就期待五一吧。
0: 太好了。